Sangai channel the gidomna git githauram tabiri kudol gyani shuboina lokochariba girasi gi sai sakliba singdi Remo Fernandez amadi Jaspinder Narula